Mustarı bin çoğu da ubat taşı yiyeza da takım. Hey jeti duruyye Sultu sailiye Hey jeti duruyye Sımı mahsuma ve haciz bas Bas hiye hiye Hey jeti duruyye Sultu sailiye Hey jeti duruyye Sımı mahsuma ve haciz bas Bas hiye hiye.